0: Anladım.
1: Merhaba, Lütfü. Sen Affirmative. Maternity for a 26-year-old female.